matı, maya matı rubiştü. Dü dratış maya çuvu, maya çuvu dratıştı.